0: Tanık öyle çıkıyor. Alkit kımadı. Bizim sizi kıtı kımalar alkit. Kuş şıkıdı böyle. Ama da ıksıda ışkı sılayıkta. Kim kütele zikir. Bakın şey kırım. Kırım şahım. Mikşas kırıkı. Ayuç. Çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir kişi hatta. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar kokuşun çani gitmesin diye kokuş. Mağazın kilitlisi de kalkmazlar. İşlerin zeki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Atakta tazayına pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş karşısı sürekli.
2: Bu kuyruğuş mu?
3: Bu kuyruğuş mu?
2: Bu kuyruğuş demek için var.
0: Şimdi bir şıkkılar, kirlilerini aldık. Bakurduğunu aldık, çıtmışlığına çıtıkta tutmuş kalasını sıkışıydı. Nıhtı kere aldık. Rami şıkkıda işte olursun. Kırıklarını aldık. İşte tutmuştu. Rami şarj. Dağlı şarj. Lan gidişti, Müslüm çıkartının tutakız. Yoksa valiydi, valiydi, sorun ise kukasız kalır. Bir iki kitap ötüsküyü, bir iki kitap ıslaksı kuras çıkar. Ondan yemeyiz iki dakikada. Taşıdığında yürü şişti kalmıştı, sayıdı Kalkın da etkiler. Bakın tümazı, yukuna. Mırıs, dağıngiz, ordiniz. Çok sana kötü kullanıp, hızla olsa tutun, tutmaş acaba. Ağaçlar, hadi şey tutu kullanıp. Ay kişisel kuş. Lağırtlarımız kızartmışsın. İkidikler kuşlar çıkıştırdı. Şükürden de akıl. Tabın dışta tuttu. Şükürden lağırtlar. Kibarın siz kıydikler. Şükürden de balışırız aile. Bağırtlarına ağırız nokta içsizlikler. Aykın çıçkı içsizlikler. Kızdan kurasını katadı içsizlikler. Çıçkı açsın. Kuluşa ola atıklar içsizlikler. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh